Yankee Canabarin. Orada itsen kalis, orada etkin ol. Yankee ne vasıta horoşun dalis. Bak kucağa da kirin.

Yelelen norit, lasumes yerkere hınçer. Şiknele aşkarı hırit, patrastes yetekez kançer. Aşkarı zgumes, şöpore, zıngume anuş. Zgumem, sırtis meç tıpume alik aralik, aryune nerans, vor yelelen sek. Gnumen, depkyankı galin.